dalından yutmuş, tadının doruğunda domatesin özü. Yemeklerinize tat katmak. What business are you in?